0: Özbeyinin ozu kızıl dedi, ozlanam sozu kızıl dedi.
1: Biz şu soğukta toylarga barardık bir 15 yıl aldı ne? Ben özüm bargen ben, -10 gradı soğukta toyga bargen ben. Havlu gece akıttı yelaylık ki, Mekke'nin ortadaşım. Taşkarı açık joyda, şomal bulan barku, -10 gradı soğuk, -15 gradı bu gidipti. Soğuk! Sanatkarlar da ayağındaki apel kötü koyuptu. Rahmi ki gen mi? Hafızge tahtaçı koyup koyuptu. Zah etmezsin dedi. Hafız da o. Ne zah etmezsin gerek. Kogarla ölüp gitsin böyle. Hafız nasıl yaşımız gerek. Saat 7'de toy başlanadı degen 8 yarımda kelin kökürüp geldi. Ha bakın o oturup tabara tıpır toy başlandı. İyi adamlar var ki. Tırın geçiş bile dırın geçiş hemen ondan durdu. Lüboy koşup oyna yaptı adamlar. Oynamasa katıp alattı oturken çayda. Şorba hala deyiz bu kogar. Çay yapıp gelip gelip görseyiz. Aşpaz ocakka tezkere turup aş süzgeni görgen misler? Aşpaz var ki tezkere turup görgen. Okey. Şagirde kırık. Otun taşa koy. Kazanda atıraldı 52 kişi turdu bana kılık. Soğuk. Bunu art sanat var. Sastap rahmin geledi. Sazandalarga. Yettiden beri oturttu da bunlar. Bir içeri dairecini görseyiz. Bunun üçü bilen beş bal parmağları çıkıp kızın. Daireni uranma yaptı soğuğu da var. Bir içeri düppület dursa bu oldu kısımda var da. Udarın içini görse çopanlık etten topkan. Tık tık tık tık tık tık tık tık tık. Çaladık udarın içi var ki. Özüge katta çopanlık giyip çopanlık yengeden çöpün çıkarıp attın da kalın. Bana ben çalışını görse tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık koyadı bir ağın. Gıçça içini görse rahmi geledi. Okay? O gıçça iş kalan eseri bunge battar ilham geliyordu da. İnsan yel

0: Kesge o aldı. Şimdi bana kol işle yaptı, bunu işleme yaptı diyor. Üpeyt gıçayın çöpünü iş yap, gıçayın özünü iş kap aldı diyor bana akıllı. Üpeyt ne karasan bir tanesi ağızda çöp bile yürüptü.
1: Kaydakansı yok mu kaydakansı? Kipi toy ver var ya.
0: Kime kaldım karasam sünneyçi. Soğuda tüpüğü yapışım sünnekke. Tılı kat kat dahil alayım.
1: Kipi toy ver var ya.
0: Burası çöle tuttu, kelin ki yok yegende. Uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu uçtu

0: Bunu sanat mı sastap rahmin keladi sozandalar ge. 7'den beri oturttu da bunlar. Bir içeri doyuracını görseniz. Bunun üçü bilen başbal parmakları çıkıp kızın. Doyuranı uğranma yaptı soğuğu da var. Bir içeri düppülat dursa bu oldu kısım da vardı. Udarın içini görseniz çopanlı kayıttan topkan. Çaladık udarın içi var ki. Özüge katta çopanlı giyip çopanlı yengeden çöpün çıkarıp attın da kalın. Bana ben çalışını görseniz. Tip koyadı bir ağanı. Gıçça işini görseyi rahmi keledi, okey? O gıçça iş kılengen sarı bunge battar ilham keli yaptı da. İnsan yelkesi gibi ovaldı. Şimdi bana kol işle yaptı, bunu işleme yaptı yo. Üpeyt gıççayın çöpünü iş yap, gıççayın da özünü iş kapı aldı ben akıllı. Üpeyt ne karasan bir tanesi ağızda çöp bile yürüptü.
1: Kaynakansı yok mu kaynakansı? Kipi toy ver var ya.
0: Kime kandım karasam sünnetçi. Soğuda tüpüğü yapışım sünnetke. Seni kat kat dahil alayım.
1: Küpü toy ver var heyler.
0: Burası çöle tuttu. Kelin ki o kegende. Uçtu uçtu uçtu okulu. Ya ya uçtu uçtu.

0: kopaptı.
1: Maruzu boletken bilgen yok.
0: Diyordu.
1: Gidip toktadı hale gel.
0: Ortada hale yokaça yapıp gitti de.
1: Bu tepede hale geçince eşitilgen yok değil mi ki?
0: Ne toktadı diyordu.
1: Maruzu boletken dedi.
0: De ben de kara bir yaka kaydıysa uzak. Bunu tamamen yakın eken öreyip öreyip yiyip duramadı. Böyle okat tamamen otoptu da bir an.
1: Öreyip yiyip. Benim odam bulamam mı yine?
0: Oğlunu kara kattı hale gelin.
1: Cüde belet durup da. Pasta karamagen de. Pasta bitti olabayı yotken eken. Bir ağa uçak tamamen. Yine hali her kımbirle gende. Onu yoma pişkenim var eken digende. Onu item tekken yokdu bunge. Onu dümüge var o yok aç tahtası. Ortası bile izdi de. Bu oldu it. Yok aç ya koçkenle kim görgen? Koçken diyem yoman koştu.
0: Vay da!
1: Yürü yaptı da. Kılıp orpasından yürüldü. İtalya uçak tıkır da yerde şorba kıp koyuptu. Kanı indi uz biçen düşünse de. Hey şorba var diye yaptı. Hali itke karap koçu yaptı. İt vay vay. Dip duru it koçman şorba yıkılmasın bu oldu diyordu. Tavuram her yüzeyse oturgen eken de. Hali ki korkudan bari. Hali kaynap durgen şorba ge bari. Yok açı yap. Polok kaydı kere otip etti. Gitte kertuşken op gitti. Ayağı da kertuşke kop gitti. Şimdi yokaça yapmaz kertuşkeye kop kaldı. Kaçıp kedi yaptı o hali ya. Poğurdu karay. Kuş yarlıgını korkup gitti poğuram. Gördü bulup kaydı ayak kırıp gitti yani. Yok açtı ozu. Poğurdu karay kuş yarlıgını. Patarin gelen. Sal kaldı ya. De beti dağıp koyarak ya. Ye. Keselen bir iner siz var o kalik. Keselen bir iner hey. Eğer onu tuyda gez kursa bari. Poğurdu ozunu dimlep koyakalar. Ken yendim onun kelle peçesini alakadak iner. Ayağını alakadak iner. Nemesini itke bir var iler.

0: Kiyum qancha mi?
1: Buni aniqini bilmayman, lekin 2 dan oshiq.
0: 2 dan oshiq. Kiyu 2-1 mi qancha deb eshitdim shekilli?
1: Buni hozir bir ko'rib chiqamiz,
0: lekin mayli, mayli, bo'y bilan bog'liq.
1: Raqiblariga nisbatan ancha bo'yi baland.
0: Ha, baraka topsinlar. G'olibligi ham baland bo'lsin.
1: Ko'z tegmasin.
0: O'zbekiston bayrog'ini ham baland ko'tarsinlar. Qo'shiq o'tib turamiz, keyin yana gaplashamiz.

0: Davam et amız labata qonguroq. Labiya assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Kechangiz xayrli bo'lsin, Bahodir aka, Xorazmdan Odamboyman.
0: Labiya eshitamiz.
1: Oliyatani muxlis muxlislarga salom yo'llayman. Bahodir aka, birinchi o'rinda sizga salom yo'llayman.
0: Rahmat.
1: Mana shu efirlarni yaxshi oppayotuslar eshitibman. Bugünkü tuğulcan köylerinin inşallah etken muhtişlerimizi tuğulcan köylerine tabiriklimen. Kalabasa mene taşkentte kan dostlarım, batanışlarım, Nalvay dayım, Aziz Ekemiz, bütün ailesine salaman yıllak kalaman izlerinize ahmet.
0: Rahmet, salamet bölüyor aman bölüyor. Nabattaki tabirik söz. Assalomu alaykum Bahodir aka. Bugun to'ng'ich farzandimiz Izzatbek Ismonovni tavallud topgan kunlari. Shu munosabat bilan Izzatbekni tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. O'g'limizga sog'lik, salomatlik, omad, baxt, o'zi orzu qilgandek el ardog'idagi san'atkor bo'lishiga tilakdoshmiz. Izzatbek hozirda O'zbekiston Davlat konservatoriyasi 2-chi bosqich talabasi. Hamisha o'qish va ishlaringizda omad tilaymiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Ona joningiz, uka jonlaringiz nomidan dada joningiz Nur Muhammad deyilgan. Oriyat donaga hamisha yaxshi kunlarda mana shunday yaxshi kayfiyat ulashda davom etishini tilab qolaman deb tila. Rahmat, salomat bo'ling. Izzatbek Ismoilovni qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Izzatbek sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bo'lajak san'atkor ukamiz ekanlar, ijodkor ukamiz ekanlar. Omadlarini bersin, omon bo'lsinlar.